Dushan Badancı'ma geçe. Saat 10.00'de. Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilen. FM 98.3.

Ocean Padang Juma Gece Saat 10.00'de Kundinmaz Mulli Davamı Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM

0: Avazxon.
1: Avazxon iki cavab.
0: Sal yordam ber orasın mı? Ayol xonanda mı? Erkek xonanda mı?
1: Ha, ayol xonanda.
0: Ozoda Mirsaidova.
1: Ozoda Mirsaidova. Yok, Ozoda Mirsaidova emas edi. Sevmasa ham mayli edi, men chidardim. Ish sharobin qo'llarimda ichirardim. Sevgim haqqi ming xatosin kechiradim. Lekin xiyonat emas, aslo kechirarli.

Drive Show. Dusan Badancı Magece. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilen. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.

0: odamlar nima deydi?
1: Hayotingni ulardan uzoqda qur.
0: Odamlar nima deydi?
1: Ko'p o'ylasang demak bo'ladi haqu.
0: Odamlar nima deydi?
1: Deb o'ylasang yashamaganing ma'qul.
0: Odamlar har doim

Drive Show. Dusyan Badanjumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

tushunaman, men uchun xavotirdasiz. To'g'ri, har nimani xohlaydi bizda qalb. Unutmang, ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa.

aşkım beni daha sık tutuyor. Kalbim her zaman seninle. Belki ölürüm ama aşkım sonsuza dek yaşar. Seni seviyorum.